Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da. Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: Bakı'da seher saat 8'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Sillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Akida saat 11'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerifzade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: kanalı değişmeyin. AfroFM'də Jamie Bir reklam.
1: Bir banklısansa dikkatin burada olsun. Bir bank taksit kartı ile edeceğin 50 manat ve üzeri bir defelik ve taksit ödenişlerinde 3 faiz bonus kazanabilirsen. Bunun için birbank.az saytına dahil olarak kampanyaya koşul. Ve Ağustos'un 31'ine dek devam edecek bu fırsatı kaçırma.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şartı.
0: AfroFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Sizlere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Afta.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 mililitrelik Fairy Gabion mayı 5 manat 49 kepik. 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Polkart'ta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Polkart Debit market ve YDM'lerde düz 5 faize dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına 59 faize dek gelir de var. Sen de dijital Polkart'ı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC mensuslu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
4: Cemi 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerifzade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulus 2241.
5: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.

0: Bakı'da saat 2'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 241.
2: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakı'da saat 3'tü.
1: Cem'e 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menzilimiz, Avant Nova'dan.

0: hayallere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 2.41.
1: 107.7 Afta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Sizlere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Afta.

0: 42.41.
1: Seyahatler için ABB Mobile'la regemsal heller getirdik. İndi DigiTravel ile istenilen istikamete serfeli avya bileti tapmak ve bir neçe klikle almak mümkündü. Hemçinin eSIM, seyahat sigortası ve sefirli için arayışı buradan elde edebilirsiniz. Seferi ABB Mobile ile planlayın. Seyahate rahat yollanın. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: İlkin ödenişsiz, kanisyasız, faizsiz. Düz eşittiniz. Göyden düşme fırsatlar kampanyasıyla indi alışverişinizi ilkin ödenişsiz, kanisyasız ve nakd kıymeti 24 aya dek faizsiz bölerek edebilirsiniz. 26-31 Ağustos tarihlerinde yerde aktardığınız fırsatı göyde tapacaksınız. Sliton, telefon 180, resmi sayt sliton.az.
4: Afta FM'de reklam iyileştirme için 012-311-30-11.
5: Yango Pro'da erazim funksiyasını aktiv edin, istediğiniz erazileri seçin ve siparişleri yalnız orada yerine getirin. Elave olarak sernişinin gittiği ünvanı evvelceden göreceksiniz. Vakta kanayet edin, istemediğiniz erazilere gitmeyin. Yango, yaşıldan geç, kırmızıda dayan.

teşekkür etme adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir. Unutulmaz hitleri. After the show is the

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cemi 20% ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Afta FM, sizin yollarınızın radyosu.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Afta.

0: Stüdyo menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elayge Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: hissettirlere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda gecə saat 12-dir.
1: Cemi 20% ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 2241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.